0: Nae la wehe dae u sed kurmanjo ho kurre dae
1: Shur gare da u ser abae u shur gare da u ser abae
0: Ai u aha na nae
1: la wehe me te sed kurmanjo ho kurre dae Ayna kotu ayna ka ayna ke neyna kotu neyna ke neyna ke
0: Ayna ka ke ke yob ayna ke o neyna ka ke ke yob neyna ke
1: Da ser cho ge yob ayna ke da ser cho ge yob neyna ke
0: Kevet kevet dişke yob ayna ke o da kevet dişke yob neyna ke
1: Ayna kotu ayna ka ayna ke neyna kotu neyna ke neyna ke

Geleke xoş bu mine ser radyoyu. Ez geleke keyif xoş bu bişxwa mecberi ji gotu bu me dubare u sevare bikin. Stare koten ser radyoyu peşiye. Em diyariye rusipiye xoş mezine xoş dayike xoş babe xoş u jgeyni ve ji diyariye hamu gohdarin TRT Kurdî radyoyu dikin. Selma Çalış, Strana Xoya Dilber, Rehavali ve.

dev Kenya bi Ronya Rojer. Dem u dem der bastı bu bi derdi dinera. Cihan hoş bu bi bina gulera. Hevalti dosti baş edişine da. Şi hevdu hez bikin dibi dünyada. Tişti çu ne dedu.